var her gidişin dönüşü. Bu sefer niye dertlere dönüşür aşk? Ya gel danışak görüşü. Ya da kesip atı her şeyi bölüşü. Derdi mene ver mene mene. Neden ayrılık karanlık elemene. Nece el çekimi zahile çevirimi.